0: caí pae pauri
1: jisse ve sukh paiye so saheb sara sambhaliye jit kita paiye apna sa kahal buri kyon kaliye manda mun lagi che dil me nazar nihaliye jo saheb na nahariye te ve ha pasa